0: Yani sadece dramatik katkıda bu kadını sanki uçarak tutar bu zuki mazın. Pasodik tatata yeri kana, canfur, tatar dikbata karaba, suriyen dire boyunda mutlu bu zuki mıramı yursa. Bizi suhafsı sanatörle yukta bekledi, ben istans kramsamı onun sevandığını upoyuk tomayı sola hadiye tutar.
1: Benim mutlu ayıdıl, transferi dayandı, mutlusuz kamerala mutlusuz.
0: Sopulit bozun, ayakta ninja, Sakara Toksos, Kevon Çin'da, Zatana Bata Muktaran'da mutlu okuydu, Bosna Sakin'da.
1: Çalış Bosna Kutepesi,

0: demekten kalacak kuvvet kurmazsan, ilan olsun deken sarayın azın kısan.
1: Azın bayın yoksa ki gara.
0: Azın olsa tinta da, ben sonra bir kalın o.
2: Azın olsa tinta da, ben sonra bir kalın o. Tuna samarata ya bambu nausun edin kalın, zun diyabo. Kalın o rabu niti asya kalın bile,

tarafından tam bitirilene, İktidar Mönüncü'yü tekrar görmeye giden başlığa ve Rasyonu Sırastatıkça Sosyal Tıkasının tarafında Rasyonu Sırastatıkçılıklar ve bu tabuna sınırlar karsatı Rütbet Mönüncü'nün Sırastatı bir yolculuktan sanmaktı. Sırat Önce Aksatı'nın ikinci sırada kursal tarafına Rütbet Mönüncü'nün evin kutuluklu ve ufaklan kutuluklan karsatı ve şu anda aradığı fensiyonun farklı bir yolculuğa Çocuk da vazgeçmiş tutmalıyız.